Ayağınıza, dört dört silsene. Dört dört silsene, dört dört silsene bence.